açıldı çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

doğdu güneş. O güneş sendin, parladı al şefekler. Yüreğimde yandı ateş, o gül ateş sendin. Yollarıma doğdu güneş, o güneş sendin, parladı al şefek. Yüreğimde yandı ateş,

dükkanlar sular. Aylar geçer, il donalar, gene kalbim seni anar. Aylar geçer.

ana balasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki gar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan ki.

0: Senin adın nedir?
1: Bekhtiyar.
0: Eşit bir embettendi.
1: Bekhtiyar.
0: Bunu oku görüm. Ucadan, ucadan.

sensiz könül o da düşür senle güller ya da düşür darıkmışam senin için.

0: aşkım ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarmadanlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum kapağımı yere. Soktum kapağımı yere.
2: Bayanım. Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elinize.

Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

yaşarlar sular. Aylar geçer, il dolalar, gene kalbim seni anar. Aylar geçer.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya. Birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uquş deyil. Xalis bayquşdu. Nasıl? Geldi.
1: Nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Beni onun elinden kurtar.
2: Geri lan, yıkılacak indi bura intiliyetler. Kelle dolu, cip boş.

sev, daha çok sev, çok çok sev, ama çok sev, laf çok sev, daha çok sev, çok çok sev.

0: Seja lá, já.
1: Ada, kart çıkar tabandan sonra gel bakarsan.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kart çıkarları da. Aman kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın vay

0: oldu. İsteğimiz yaz oldu.
1: Tut tut, bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışalım.
2: Başı yine kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsiniz.
3: Gelersiz kantora danışarım.
5: Üf, ehval.
6: Ekşi bu istedir de adamın keyfini soracaklar.
3: Kantora yanıma gelersin.
7: Kantora ne için paşa balay?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
3: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesilsin?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuzak.
3: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danışarım.
8: Mağazı satmadın beni. Ne var? Gel gidi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeyler getirdi Almanya'da. Trafeya.
9: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
10: Şirreşirəm.
9: Çiftçi Reşit. O boydanı çör çirmundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
0: Görmedik biz güldürsün.
11: Niye tak? Biraz kömersin ama.
12: Kömersin yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
12: İstirahate gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşte la.
12: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Teze kömersin. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Başlayan.
2: Başlayan.
12: Ha, ver vedranı görüm.
2: Mehmet'im, o bayağı gelen kim idi?
10: İş yok, güz yok. Beline derdim. Sen şerefi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak abi. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
12: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kömekçisi.
12: Kömekçisi? Sen ha!
13: Ne
4: oldu?
13: Ne
4: oldu?
13: Baba!
4: Aynen! Nala! Kutlu! Neşe
14: manat! İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1 bin, 1 bin.
2: Amin, orada ne çekiliyor?
14: 1 martabir başı sarı. Şehrin adı Jeneva, gözelin adı Jeneva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Kız koyun aldı bizi.
2: Vagi! Vagi! Kapandı!
0: Şehri. Yarı bövdükti
2: kimisi. Pardon tatlı, yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı! Kapıldı! Vagi bir daha çıkardı tatlı.
0: Gözledik.

0: Yaşım Anlar. Burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan.